vardı. Şöyle şükür, şükür yapıyorum. Bir de açarsın çakırtı kayalıktım. Bilmem ya. Ama sağ ol yaşama. Sağ olunlar akşama kadar dönüyorum. Okey yaşama. Okey yaşama değil ya. Olmayana her akşama yaşama dönüyorum. I will do it. Açılasın hatta olun akşama. Pişiyor ya yaşına pişmiş. Pişik ama. Ne yakışık diye alırken ama. Yani her yerde şey diyorlar. Tokumlar işte. Cepiyi binip tamam aşı gidelim. Daha aşı gidelim. Aşı diyorlar. Ayın yukarısı da her yerde var. Kilimin çoğu akşam. Ne yapıyor bir yolda çoğu daha önemli bir anlamı için tekrar akşam edildi. Yani ne şey yok bu kadarına. Şiir tak. Şiir bir bakışa mutlaka I was like, Çakbağdaş, taşıyacağız, dinle ama noksan lazım. Ne kadar kadar tuşağına yapıp, apit yazılır. Anırın apişime yazılır. Kanlı yapışma koyulmuyorsa. Apit, Kanat taksa almasın, ağrını çekilsin. Ben ne olsak bu. Taksı sağa kaynı yoksun, yunluk sağa yoksun. Onun yukarını bir lan sağa bakkala alsın. Ama tekrar şuna bu anıltı, iyi kaynı katlamada. İyi kaynı katı. Ama tekrar ne olacak sorduğum hafta vakti. Ne olacak sorduğum. Not just shocking. O amma gel mi tekrar kuşa yoktu kalma benim kanımda acı ya ayın ya kalsa tokala amma gel mi kıyam da koyup sana ben şey yaptım sana gayrım o ne yapıyor kalma benim en iyi çok da iyi ben ne yapıyorum. I have a little bit of a

0: yağmına çiz alınırım ben. Yani çabuk şakanı tokşarak diyor yani. Yani kötü çalışma hakları olamıyor. Hiç üzere değil ki. Yani dertliyor akşama. Neyi? Kemal Kral Kaya. Yerce kayağımı bulur sanırım bir de diğer yeri. Bu şimdi bir diğer yeri yok artık.
1: Koyunname kaya bir valiye yürü kısağa ve.
0: Biliyorum koyunname. Ay.
1: Demari ne bir tokan met tüzük sağdı tineri mi gatta sinnak sağdı yürük sema yok. October 13, 1998 ngutin lugu. Tüzük tunga suktilavu.
2: Tamani karo mutana unikam na tok sai moni ala inga hamat khau je mane apasi tan no tusa ko manyam mang niang mat sinnak tu mane manyam manik unikam na man
3: sinnak tu maup tukinga September 20, 1988 sinnak tu ma imai pok ak betak nok solo Isumaqtsuq attaqatta iktigi javut kisitu innait pilegoma javut atolegoma javut atolak paktubit taimasiunguqatta aqbutarnuqtaanna tukiqartuq taima adileruni kaluartunga Tetapi mereka, ukhulam awak tu kita tindik, sangat sangat itu mungkin. Tetapi mereka, adil itu nasib kita keluar tu. Kesian ni, kau jejak ka, tak jejak ka, tu sak tak kalu, unik kau ni tak ka. Kau ni maju alu lunga, unik kau magama imai lungi langa. Kauju mengenok sama kalau bunga ilicing itu saja nih. Kauju mau bunga ubah kanang minum. Kisah ni lih. Ketunggu hak tu kalau amisunik, ilah hak tu kalau amisunik. Taman tapi jadi gilu. Unikah asung ni hak tu nggak. Isma bal lagu tiksa kajang waktu nih. Imai portagua. Nunamut, nubungmut, surlo, nubungmut. Uktu tegi lugu, uvani ikhalung ni nunakagata, taun nalu ikhalu inubuat, taibakkati. Surlo, taiman natu. Sanam mahatuk taanan nubuk. Nubungmut aigama. Inuit Amisut takuvakka tatsu manuvalu siliktu nuvu tabbani nunangani ittu itaksi majok tahang ittu tamani nunatu innaumi nikukwajun iksivajun nalajun Takwa amisut takuwakka. Inu hatiming nik akirak toktun. Inu hatiming nik tukut sakat toktun. Inu hatiming nik tukut siwak tut. Nijak tut. Solo. Kring meet amisutil lugit nakiksangin nik agwi johatil lugu nijaga usungu hatalaok sumang mata surlo taiko atitut ikaitin naktu amisu alo wubut tamani inu itagvanin dubu iluanin

Nui chi hadau lok si mamat William habik su yak tilunga dusak sao langa yok takke yok dau dilogo amma lutan ai sulim mi pat unika dok terminal ne mi yogut sallumi umi kakkinik na lui yok

0: Kesinlikle bağlıyorum dedim. Güzel ya. Ben gel alınacak bakıyorum da azı koyup koyup koşuyor da alınacak. Çalışmanı güvenli tutuyor. Taksitçiye katıklar olsun ama taksitler daha var. Bu muhtemelen kılıklıyor. İnsanlar var, suçluklar sağlar. Suçluklar nasıl yaşıyor? Bunlar alınmıyor. Benim aslanım kalır. Benim için bir şey olacak. Çekin nasıl bakar aslında olacak. Daha yapar. Kaç şey yaptım bir şey yani. Daha kumyatlar daha iyi bir ışık koyu bakar aslında. Bu bütün yaratıcı ve aşımayı yürüyen uçucu çekiliğe ağır çekilmek için. Aşırı bir hatam.
1: Ama o ayak şey çok ağır bir çakal bir çakal. Benim için bu

I lei lau te wate te saksa o nei laman. Tam na li kanga tenang meo tolok sumayok. Charlie panigune akumikat li gutis.